doymam demişsin. Kansız dediğimde zoruna gitmeyecekti. Beni bir kansıza yandı sananlar, acıyı ne bilir ki, yanmayı ne bilsin. Oysa ben ve sen sorgudayken tek kelime etmedim idama gidersin diye. Bugün celladım oldun, teşekkürün bu muydu? Ser verip de sır vermeyen bir sevgiliyken bugün bülbül kesilmiş, şakır olmuşsun. Susamaz mıydın? Yaşandı gitti, bir girdap gibi yutamaz mıydın? İhanete de ihanet edenler gelir. Ama bize ne faydası var? Son bulursa bendeki aşkın, 40 satırla doğransa başın, bize ne faydası var? Bitti dediler daha bitmeden. Önce sen inandın haylazca gönül. Bu aşka göz değdirenler, ahım sizi de tutar, kınanız benden.

günler yaşadım gördüm. Bir bahar gibiydim, kışlara döndüm. Artık her arzumu kalbime gömdüm. Hayat senle çabuk harcadım.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan SkyStar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi, Ender Ağanı.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapım

0: Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğiniz

0: makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: IFM Reklam.
7: Günaydın IFM dinleyicileri, 100.5 IFM'de Dider Aydın'la Günaydın programındasınız. Bugünkü konumuz şimdiye kadar konuştuklarımızdan biraz daha farklı. Biraz böyle mesajlaşmak üzerine konuşmak istedim. Bu konuyla alakalı sizin de söyleyecekleriniz varsa 0532 686 78 37 numaralı WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. Bu konu nereden aklıma geldi? Ben beyaz yaka olarak çalıştığım dönemde bir gün yanımda çalışan arkadaşım işte flört ettiği kişiyle mesajlaşıyor. O arada da böyle bir mesaj geldi, okudu, sinirlendi, bir kenara bıraktı. Ondan sonra tekrar eline aldı telefonu ve geriye dönüp bana dedi ki ya bir okur musun Allah aşkına? Yazdığı şeye bakar mısın dedi. Ben de o arada bir şeye gülümsüyorum ve galiba böyle esprili bir konu geçiyordu başka bir tarafta. Mesajı alıp okudum ve bunda bir şey yok dedim. Hakikaten de çok önemli bir şey yazmıyordu. Nasıl yani dedi. Dedim ki yani dümdüz işte böyle bir cümle var burada. Ben başka bir şey anlamadım dedim. Sonra tekrar telefonunu verdim. O cümlenin üzerine kavga etmeye devam etti. İşte hala yazışıyor böyle öfkeyle, telefonu bırakıyor, kaldırıyor, yerinde durmuyor falan. Ben o gün şunu fark ettim bir süre sonra.

ben hangi psikolojideysem mesajı öyle okuyorum. Yani karşımdaki kişi bana bir mesaj gönderdiğinde hangi ruh haline sahipsem, nasıl bir ortamdaysam, kafamdan neler geçiyorsa o dümdüz cümleyi o duyguyla okuyorum ve karşımdaki kişinin bana söylediğinden çok çok başka bir anlam çıkarma ihtimalim ortaya çıkıyor. Ve mesajlaşmanın nerelere kadar gidebileceğini düşündüğümde çok enteresan bir sonuca varmıştım. Dolayısıyla şey demiştim hatta, gerçekten o mesajda öyle mi yazıyor, emin miyiz %100 deyip bu hafta içerisinde aklıma bu geldiğinde dedim ki ya neden böyle bir konu üzerinde konuşmayalım ki? Belki herkesin bu konuyla ilgili söyleyecek bir şeyleri vardır. O yüzden bugün bunu seçtim. Biraz şimdiye kadar konuştuklarımızdan farklı ama illaki insan psikolojisine, insanın içinde bulunduğu ruh haline dair söyleyecek bir şeyler çıkacaktır eminim. Dediğim gibi sizin de söylemek istedikleriniz varsa 0532 686 78 37 numaralı WhatsApp hattına yazabilirsiniz. Birazdan konunun üzerinde konuşmaya başlayacağız.

100.5 AFM'de Dider Aydın'la Günaydın programındasınız. 14 Eylül Pazartesi, bugün yeni okul dönemi resmen başladı. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Beni dinleyen ebeveynlere de lütfen çocuklarınıza yarış atı gibi davranmayın. Onlar daha çocuk ve çocukluklarını da yaşamaya ihtiyaçları var diye böyle alttan alta bir mesaj vermek istiyorum. Bu mesajı verirken de inanın tecrübeli bir yerden söylüyorum. Kendi çocuklarını büyütürken aynı hatalara düşmüş ve o çocuklara çocukluk hakkını zaman zaman vermemiş, büyük insan gibi davranması gerektiğini sürekli lanse etmiş bir anne olarak söylüyorum. Eninde sonunda o zaman geçiyor ve çocuklar yapabileceklerini zaten en iyisini yapıyorlar. Bugün sizin onları fazladan yarış atı gibi koşturmanız aslında bazı yerlerde bir şeyleri çok da değiştirmiyor. Ama bunu şu an belki anlamıyor olabilirsiniz. Önemli değil. Umarım çok güzel bir dönem olur. Herkese kolaylıklar ve başarılar diliyorum.

14 Eylül Pazartesi saat 8.15 100.5 AFM Didar Aydın'la Günaydın programındasınız ve insana dair bir yerlerden sesleniyorum. Bugünkü konumuz mesajlaşmak. Şimdi bugün cebimizde taşıdığımız neredeyse üçüncü kolumuz gibi olan telefondan ve onun içindeki küçük bir dünyadan söz etmek istiyorum size. Şimdi mesajlaşmak, bir zamanlar ev telefonunu arardık. Benim jenerasyonum bunu hatırlar. Ve karşımıza kimin çıkacağını da çok bilmezdik. Şimdi birini aramadan önce mesaj atıyoruz. Mesaj atmadan önce online olup olmadığına bakıyoruz. Sonra mesaj attıktan sonra kendi kendimize küçük bir bekleme odası kuruyoruz falan falan. Yani hayatımıza giren şeyler. İki mavi tik, tek kelimelik bir cevap, sonuna konmuş bir nokta ya da emoji, silinmiş bir mesaj. Bunların hiçbiri tek başına büyük bir mesele değil. Fakat ilişkilerin içine girdiğinde anlamları çok değişiyor. Yani o mesajı gönderen kişinin kim olduğu, normaldeki akışı, konuşma şekli nasıl, o an size nasıl cevap verdi, Allah zihinlerin içerisinde böyle alıp başını gidiyor. Anlamlar, anlamlar. Mesajlaşırken ses tonu yok, yüz ifadesi yok. Tebessüm mü var, kaşlar mı çatık, hiçbirini görmüyoruz ya. O yüzden benim hayal dünyama kalıyor. Artık Allah ne verdiyse, yani o anda ben nasılsam, nasıl bir psikolojiye sahipsem, Allah karşımdakine yardım etsin. İyiyse ne âlâ, kötü bir şey söylese bile iyi anlayacağım. Ama eğer kötüyse psikolojim, benim okuduğum o mesajı nasıl anlayacağımı bir Allah biliyor, ben bile bilmiyorum, öyle söyleyeyim. Eksik kalan yerleri doldurmak da çünkü üstümüze yok, biliyorsunuz. Biz daha önce bu konuyu konuştuk. O gün korkumuz ya da ruh halimiz, her neyse o yansıyor. Şimdi bu programda eskiden her şey çok daha güzeldi falan demeyeceğim. Nimetlerinden faydalandığım bir dönemdeyken bunu söylemem haksızlık olur ama. Mesajlaşmanın kolaylaştırdığı çok şey var gibi görünmekle beraber bazen kaos da yaratıyor. Uzakta olanla bağ kuruyoruz, acil bir bilgi hızla yayılabiliyor, konuşmaya hazır olmadığımız anlarda ya da müsait olmadıklarımızda ona o durumu anlatabiliyorsak ne âlâ. Ya da mesela birisi bir şey söylediğinde ona hani dürtülerimizle ya da refleksimizle değil, düşünerek cevap verme fırsatı da veriyor. Ama beraberinde yeni bir görgü alanı getirdi gibi geliyor bana. Çünkü artık ulaşılabilmekle ulaşmaya hakkımız olduğunu ya da online'san, çevrim içi ise müsait olması gerektiğini, mesajın görülmesiyle cevap vermek zorunda olmayı birbirine karıştırır bir hale geldik. Bugün küçük ama gerçek sorularımız var. Mesela mesaja ne kadar sürede dönmek doğru? Soruyorum size, yani bunun bir standardı var mı? Ya da görüp cevap vermemek gerçekten kabalık mı? Sesli mesajın makul bir süresi var mı, ne bileyim? Ya da sesli mesaj, hani arayamıyorsam, konuşamıyorsam sesli mesaj gönderilmeli mi? Habersiz, ay benim en ifrit olduğum şeylerden birisi bu. Habersiz görüntülü arama yapmak mesela. Olur mu böyle bir şey? Olmalı mı yani? Ya da bilmiyorum. Tamam ile tamam nokta aynı şey mi? Yani sonuna koyduğum o nokta başka bir şey mi ifade ediyor gerçekten? Ve belki de en önemlisi, iletişimi kolaylaştırmak için kurduğumuz bu sistem neden bazen iletişimi kaos haline getiriyor? Bugün birazcık burada bunlardan bahsedeceğiz. Çünkü birazcık belki mizah da katarız. Hepimizin telefon başında tuhaflaştığı anlar var. Yani ben bazen kendimi tanıyamıyorum gerçekten. Fakat insanları şu tipler çekilmez diye sıraya dizmek yerine davranışların arkasındaki ihtiyacı da görmeyi deneyeceğiz belki birlikte. Kimi hızlı cevapla yakınlık arıyor. Mesela ben kendimle ilgili söyleyeyim. Ben hizmet sektöründe 21 yıl bankacılık sektöründe çalıştım. Ve bizim portföyümüzdeki müşterilere anında dönmek gibi bir mecburiyetimiz vardı. Tabii ki hani mümkün olduğu kadar ama... Zaten eğer birilerinin parasını yönetiyorsan, o portföye bakıyorsan, o da sana ulaşmak istiyor haklı olarak ve anlık yapılacak işlemlerde muhatabının hemen ona dönmesini bekliyor. Bunların hepsi çok makul ve dolayısıyla ben hakikaten üçüncü elimle geziyor gibiyim. Ben %90 böyle çok değilsem, çok anormal bir durumda değilsem... İnanılmaz bir cevap verme refleksim var. Ama bu karşımdaki insan aşırı önemsediğimden mi ya da ne bileyim başka bir anlam çıkartmaktansa, ki bunu bilmez insanlar ve bazen vay be falan oluyorlar.
Ama bu bir dürtü, bu bir alışkanlık, artık yılların getirmiş olduğu bir şey. O yüzden benim insanları karşımda çok önemsediğim anlamına bağlayanlar da oluyor. Tabii ki insanları önemliyorum ama söylemeye çalıştığım şey bu değil. Bu benim alışkanlığım. Kimisi de konfor alanı içerisinde telefonuyla uğraşmak istemeyebilir ya da öncelik sıralaması yapıyor olabilir. Sana geç, bu yüzden cevap veriyor olabilir. Bunların hepsini bugün biraz konuşacağız. Sizi Şebnem Ferah, ben şarkımı söylerkenle baş başa bırakıyorum.

mesajımız var. Hale Hanım demiş ki ben aramayı çok seviyorum ama herkes önce mesaj atsaydın diyor. Aramak bu hale mi geldi demiş. Aramak ayıp veya işte sizin kelimeniz neyse o hale gelmedi. Sadece dışarıdaki insanların gün içerisindeki sınırları hakikaten değişti. Acil değilse müsait olduğunda konuşabilir miyiz mesajı aslında küçük bir nezaket de sayılabilir bence. Yakın olduğun kişilerle de kendi iletişim alışkanlığınızı konuşabilirsiniz. Yani arkadaşımın sesini de duymak istiyorum aynı zamanda deyip deniyorum şansımı, açmazsan da sorun değil. Gerçi orada şeye de bakmak lazım. Birileri telefonunu açmadığı zaman siz eğer böyle herhangi bir duyguya kapılıyorsanız orada belki insanlar bu durumdan hoşlanmıyor olabilirler. Çünkü siz aradığınızda gerilecekler, açmak zorunda hissedecekler. Ama açamadıkları zaman da sıkıntı olacak. O yüzden de belki size önce mesaj atsaydın demeyi tercih ediyor da olabilirler. Yani çift taraflı bu. Ama tek bir doğruyu da yatmak değil. Karşılıklı iletişimle çözülebilir diye düşünüyorum. Biraz ulaşılabilir olmakla her an cevap vermek zorunda olmak arasındaki farkı konuşalım istedim. Mesajlaşmanın en tartışmalı konusu cevap süresi. Bazımız gelen mesaja hemen döner. Biraz evvel söyledim ben de. Hani inanılmaz bir dürtü var. Ben hemen anında cevap verme gereği hissediyorum. Bu tamamen mesleki yılların vermiş olduğu bir alışkanlık. Çünkü görüp bakınca zihninde açık dosya gibi kalıyor insanların. Bazımız cevap vermek için uygun zamanı bekler. Bu da çok anlaşılır. O an müsait değilse bir öncelik sıralaması yapıyorsa buna da okey. Bazımız da gerçekten unutur. Mesela ara ara ben bunu yapıyorum. Eğer yoğun bir günümdeysem ve bir koşturmanın içerisindeysem birisinin mesajını açıp okuyup görüldü oluyor tabii doğal olarak. Sonra ona cevap vermeyi unuttuğum oluyor. Fakat hani benim alışkanlıklarımı bilen insanların aklına şöyle bir şey geliyor. Ya unuttu ya da başına bir şey geldi. Böyle de bir durumu var. Ve hani beni çok iyi tanıyan insanlar eğer bir süre sessiz kalıyorsam, okuduysam ve geri dönmediysem iyi misin diye tekrar bir sorarlar bir zaman sonra. Ben de unuttum kusura bakma falan derim ve konu kapanır orada. Yani karşımızdaki kişinin genel alışkanlıklarını da göz önünde bulundurmak lazım bence. Bu cevap verme süresiyle ilgili bir sonuca varmadan. Kendi ritmimizi evrensel kural olarak saydığımız bir durum da söz konusu. Sanki herkes bizimle aynı ritimde yaşıyormuş gibi geliyor. Yani mümkün mü? Arkadaşlar herkesin iş temposu farklı, hayatın içerisinde koşuşturması çok başka. Kimisinin öncelikleri ailesi, kiminin öncelikleri işi ya da ne bileyim çok... Hayat böyle çok rutininde giden bir şey değil ya, sürprizlerle dolu aynı zamanda da. Dolayısıyla kendi ritmimi burada böyle herkes benimle aynı ritimde ve bak ben ne kadar saygılıyım ya da görgülüyüm, ne kadar değer veriyorum, hemen cevap yazıyorum, bak o bunu yapmıyor gibi çıkarımlarda bulunmak çok saçma bir insan psikolojisi. O yüzden ben dönüyorsam sen de hemen dönmelisin gibi bir kafaya lütfen girmeyin. Ya da ben rahat davranıyorsam karşımdakinin de rahat olması gerekmiyor. Belki bu dengeyi oluşturmak için eğer karşımdaki kişiyle olan iletişimim benim için önemliyse birazcık bu konu üzerinde konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Mavi tik bize yalnızca mesajın açıldığını söylüyor. Kişinin o sırada toplantıda mı, çocuklarıyla mı, yorgun mu? Bunları görmemize bir olanak sağlamadığı için benim oraya yorum katıyor olmam sadece zihnimde hikaye uydurmamdan ibaret. Ama zihin ayrıntı istediği için tabii ben uydurmak için de elimden geleni yapıyorum. Kimse kimseye cevap vermek zorunda değil cümlesi de doğru değil. Hani ben bir iletişime geçmek istiyorsam veya geçtiysem bunun karşılığında iletişime geçmek istemediğinin de beyanı önemli diye düşünüyorum ben. Evet, 100.5 AFM'de Dider Aydın'la Günaydın programındayız. Mesajlaşma ve adabı üzerine konuşuyoruz. Eğer göndermek istediğiniz, söylemek istediğiniz mesajlarınız varsa WhatsApp hattımız 0532 686 78 37.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanıyor.

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

demiş ki mesajımı görüyor fakat saatler sonra cevap veriyor, gıcık oluyorum. Ve şey demiş, sonra bana video gönderiyor demiş. Şimdi videoya cevap vermeden önce asıl meseleyi söyleyebilirsiniz Sevgi Hanım. Hani önceki mesajıma bir dönebilir misin lütfen? Önemsiz bir şey değildi. Eğer gerçekten önemsiz değilse. Yani tek bir olay değilse sizin mesajlaşma beklentilerinizin farklı olduğunu açıkça konuşabilirsiniz. Yani eğer sürekli böyle bir durum varsa evet haklısınız. Bir sizi kale almama durumu söz konusu olabilir. Ama böyle arada bir yapılan bir şeyse gerçekten okumuştur. Belki önemli bulunmamıştır. Ya da ne bileyim sizin için ne kadar önemli olduğunu düşünememiş olabilir karşımızdaki kişi. O yüzden orada açık iletişim, yani ben şey söylerim hep böyle insanlara, bizim alnımızda bir led levha yok. Zihnimizden geçenlerin ne olduğunu insanlar göremiyor ve bilemiyorlar. Ve insanoğlu biliyorsunuz ki konuşa konuşa, yani lütfen anlatın derdinizi, ama bunu böyle şey bir halde de anlatmak doğru değil. Yani böyle aşırı sinirle, öfkeyle, ne bileyim kırgın, tripli falan, hayır, dümdüz bir şekilde anlatabilirsiniz. Ve iletişimde olmak hakikaten çok büyük sorunların, problemlerin çözümü. Yani çok basit bir şey. Ama biz istiyoruz ki karşımızdaki sürekli bizi anlasın. Ama mümkün değil. Ya şöyle söyleyeceğim. Samimi olalım. Siz sizi anlıyor musunuz? Şahsen ben beni anlayamıyorum. Yani bazen verdiğim olaylara verdiğim tepkileri ya da o an içimde böyle bir anda oluşan duyguyu, adı her neyse o duygunun, hiç fark etmez. Ya biraz zaman geçtikten sonra kendi kendime şey yapıyorum, yani ne gerek vardı buna, ya da neden acaba böyle oldu? Hani ne, bu olayın karşılığında olacak olan, ortaya çıkması gereken duygu bu değildi ki, çok basit bir konuydu dediğim çok zaman oluyor. O yüzden kendimizi anlamadığımız noktalarda başkasının bizi anlamasını beklemek bana çok ironik geliyor, çok büyük bir kaos. Dolayısıyla açık iletişim. Ben açık iletişimin sonuna kadar arkasındayım. Gurur, ego vesaire, işte ben küçük düşerim bilmem ne, ya bunların hepsi sonrasında hani sakladığımız, bunların arkasına sakladığımız bütün konuşulmamış kelimeler, cümleler günün birinde çok daha büyük bir problem olarak karşımıza çıkıyor. 2 kere 4. Adamın lider olduğu kadar eminim. Size de tavsiye ediyorum. Ya bırakın şu gururu, egoyu. Bir şey olmaz. Aziz Nesin demiş ya, bu ülkede her şey olursunuz ama rezil olamazsınız. Hakikaten öyle bir durum var yani. Unutuluyor. Kimse kimsenin gündeminde o kadar uzun süre kalmıyor. Ya da kimse sizin taktığınız ya da takıldığınız kadar insanlar olaylara o kadar da takılmıyorlar. Büyüten biziz. Bizim için önemli bir mesele. Karşımızdaki için o kadar da önemli olmuyor. Hatta bununla ilgili geçenlerde okuduğum bir kitapta şöyle bir şey vardı. Bir sosyal deney yapıyorlar ve içeride o konferans salonu gibi bir yer, bir konuşma yapılacak ve içeriye giren insanların birkaç tanesinin üzerinde böyle saçma sapan mesajların olduğu tişörtler giydiriyorlar ve komik, hatta bazıları böyle alaycı, dalga geçer gibi. Sonra diğer insanların bu tişörtlere o kadar da takılmadığını bir anket sonucunda anlıyorlar. Çoğu insan fark etmemiş bile. Ama mesela ben giyiyor olsam belki de o tişörte çok baktıklarını, işte çok fazla dikkat çektiğini düşünebilirim. Ama işte ben düşünüyorum. Bunu herkes öyle düşünmüyor. Bir de şöyle bir gerçek var. Şimdi dışarıda çok fazla uyaran var, tamam mı? Hayat akıp giderken işte sosyal medyasından, telefonumuzdan, seslerden, gördüklerimizden, aldığımız haberlerden bir sürü uyaran dolayısıyla hiçbirimiz bir olaya takılı kalmıyoruz. Kalamıyoruz yani, mümkün olmuyor. Dolayısıyla açık iletişimde bazı duyguları hafifletmeye çalışmak. Ya bir dakika. Evet, ben şu an gururumu ayaklar altına alıyor gibi hissediyorum. Ama belki de karşımdaki kişiyle açık iletişim kurarsam bir daha böyle bir olay yaşanmayacak diye şöyle bir teraziye koyup öyle iletişim kurmakta fayda var. Bir de konumuz mesajlaşmak olduğu için yazının tonu ve yanlış anlaşılmakla ilgili de söylenecek çok söz var. Biraz müzik arası verelim, kaldığımız yerden devam edeceğiz.

94.5 AFM'de Dider Aydın'la Günaydın programındasınız. İnsana dair bir şeyden, tam ortasından mesajlaşmaktan bahsediyoruz bugün. Konuyla ilgili söylemek istediğiniz bir şeyler varsa 0532 686 78 37 WhatsApp mesaj hattımız, oradan gönderebilirsiniz. Seve seve okurum. Şimdi mesajlaşmada yazının tonu ve yanlış anlaşılmak üzerine bir söyleyeceklerim var. Bu konuda inanılmaz dertliyim. Şöyle... Şimdi aslında aynı kelimeler fakat söylerken başka, yazarken başka. Bir de yazmanın başka adabı da var. Yani bir sürü şey var şimdi söyleyeceğim. Mesela benim en, bak itiraf.com, en sinir olduğum şeylerden bir tanesi peki. Şimdi 4 tane harften oluşuyor bir tane kelime. Ama onlarca farklı tonda söylenebilir. Mesela yüz yüze konuşurken... İşte kızgınlıkla söyleyebilirim, öfkelenebilirim ya da ne bileyim böyle çok tat peki de diyebilirim falan falan. Ve karşımdaki insan da bunu işte açık iletişimin önemi, benim yüz ifademden, ne bileyim söyleme şeklimden, o tınıdan ne demek istediğimi anlar. Ama mesajda sadece 4 tane harf var dediğim gibi ve karşımızdaki o 4 harfi kendi tonuna ekliyor. Allah artık şansımıza ne çıkarsa. Özellikle aramızda zaten bir gerginlik varsa peki bazen kapının sertçe kapanması gibi bir şey değil mi? Bak çat dedi kapıyı kapattı gibi. Ben de öyle oluyor diyorum ya, itiraf ediyorum. O ve hele sonunda bir de nokta varsa arkadaşlar yandık. Yani Allah, o peki büyür büyür büyür kafamızda, nerelere gider o konu? Allah affetsin. Şimdi dijital iletişimin en tuhaf yanı bazen noktalama işaretine yüklediğimiz anlam bile olabiliyor. Yani dil bilgisinde kullandığımız, baktığımızda sadece o cümlenin bittiğini ifade eden nokta benim zihnimde kocaman bir dünya yaratabiliyor. Allah. O yüzden mesela büyük harfle yazmak bağırmak anlamına geliyormuş. Ben... İlk, yani geliyor şu an biliyorum tabii de, bunu ilk öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Birisi böyle bana mesaj atıyor büyük büyük harflerle, yine bankacılık döneminde bir müşteri. Ben de sakin sakin cevap veriyorum. Meğer karşımdaki kişi kendini parçalıyormuş o sırada, haberim yok. Benim sakinliğim de iyice sinirlendirdi. Sonra arada, Didar benim söylediklerimi niye ciddiye almıyorsun, işte bu işlemin acelesinden bahsediyorum falan diye sesi duyunca şok oldum. Sonra arkadaşlarıma söyledim, konuşurken falan anladım ki büyük harfle yazmak bağırmak demiş, demekmiş. Ne alaka mesela? Yani bu kuralı kim koydu? Mesela tek kelimelik cümle tek kelimelik cevap soğuk bulunur. Neden? Fazla emoji samimiyetsizmiş. Bak bak bak. Kim söylüyor? Ya da hiç emoji kullanmadığında mesafeli gelebilirmiş. Yandık o zaman. Yani geçenlerde benim çocuklar da bir şey söylediğin zaman anne sonuna emoji koy, kızıyor musun, bağırıyor musun, yoksa seviyor musun, övüyor musun, anlamıyoruz dediler. İlginç bir iletişim tarzı. Ama yani bu kurallar var artık. Kabul ettik, mecburen kabul ettik. Benim burada böyle ahkam kestiğime bakmayın. Yani evet, yazı dilinin günümüzde mesajlaşmak adı altındaki şeyin kuralları kendi içerisinde oluşmuş. Ve artık çoğu insan bunu biliyor. Ha, boomerlar için bir şey söyleyemiyorum tabii de. Yani o yüzden mesela bu insanın mesaj üslubunu tek bir konuşmadan değil genel biçiminden okumak daha etkili. Yani günün sonunda vardığımız nokta bu. Bir insanın genel olarak tavrına bakarsınız, mesajlaşma olarak birazcık bu emek istiyor insan ilişkisi ya. Bu kısımda biraz gözlemlersiniz. Evet, bunun standardı bu. Bu normalde böyle davranıyor. O davranışın dışında bir farklı bir davranış gördüğünüzde ya ne olduğunu sorabilirsiniz ya da o anlık bir istisna olduğunu kabul edersiniz ve gereksiz tribe girmezsiniz, bayılmazsınız bir kenara gibi. Yanlış anlaşılınca yaptığımız bir hata mesajı daha da uzatmak. Bir cümleyi açıklamak için 3 paragraf, o 3 paragrafı açıklamak için de üstüne ses kaydı gönderen var. Kim gönderiyor diye sormayın, mesela ben. Metin büyüdükçe netlik bazen azalıyor. Bak, bakın bunun farkındayım ama öyle bazen karşımdaki kişiye ve olayın önemine göre açıklıyorum da açıklıyorum, açıklıyorum da açıklıyorum ve günün sonunda bir sakin ola geliyor.
Onu duyunca daha da sinirleniyorum. O da ayrı mevzu. O yüzden duygusal ağırlığı yüksek meselelerde yazışarak birbirimizi anlamıyoruz ya da birbirimizi kaçırıyoruz. Uygun olduğunda konuşalım mı demeyi çok kıymetli buluyorum. Mesajlaşma bize cevap vermeden düşünme fırsatı sağlar ama aynı zamanda sürekli düzeltme imkanı verir. Yaz, sil, yeniden yaz falan. Bazen yarım saat boyunca tek bir cümlenin nasıl anlaşılacağını hesaplayan insanlar gördüm ben. Gerçekten gördüm, yaşadım bunu. Bu kadar kusursuzlaştırılan mesaj yine de yanlış anlaşılabilir. Çünkü ben ne anlatırsam anlatayım karşımdakinin anladığı kadarım ya. O yüzden %100 anlaşılmayı bekleyerek değil de o an içtenlikle samimi cevaplar vermek mesajlaşmak için bence daha kıymetli. Tabii ki bu benim düşüncem. Ama hep söyledim, söyleyeceğim. Açık iletişim. Ya anlamadıysanız ya da bir altında farklı bir şey hissettiyseniz ne olur sorun. Ben burada ne demek istediğini tam olarak anlayamadım. Açıklar mısın? O yüzden insan olduğumuzu, insanların konuşa konuşa anlaştığını ara ara kendinize hatırlatmanızı istiyorum.

beğeni vermemiş bir seyircim, bir şey dinleyicimiz demiş ki sevgilim sadece tamam yazınca çok soğuk geliyor ve geriliyorum. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Genel yazışma biçimi eğer herkese kısaysa bu onun bir özelliği demektir. Hani sana özel bir durum değil. Ama ben sevgilisiyim, herkes öyle davranıyor olabilir ama bana böyle davranmasın diyorsan da bunu açık yüreklilikle ifade etmen lazım. Şöyle söyleyebilirsin. Kısa cevaplarda geriliyorum ve anlam yüklemek de istemiyorum. Aramızda sorun olduğunu hissediyorum. Bunu açıkça söylemeni isterim. Ya da bana mesaj yazarken birazcık daha uzatabilir misin? Tek kelimelik cevaplar yazmazsan sevinirim demek de bir seçenek bence. Ve karşındaki kişi sevgilinse hele ne demek istediğini anlayacaktır. Üstü kapalı konuşmaya çalışmayın. Ben işte beni anlasın tribine girip de böyle ne bileyim garip garip mesajlar yazma. Anlamayacak çünkü. Hani açık anlatmadığınız için anlamayacak. Adam diyecek, yani çünkü adam kendisiyle ilgili bir sorunu yok ya. Adam diyorum gerçi de bilmiyorum bey misiniz bayan mı? Karşıdaki kişi normal rutininde davranıyor ya, sizin orada attığınız tribi anlamayacak ki. Dünya toz bulutu. Ne demeye, ne oldu acaba falan. Belki sizin hani ortada bir sorun olmadığını düşündüğü için sizin trip attığınızı da anlamayacak ve olay çok başka bir yere gidecek. Tek kelimelik mesajlaşmadan sen beni önemsemiyorsun'a kadar gider yolu var. O yüzden açık iletişim. Tekrar ediyorum. Lütfen konuşa konuşa.

100.5 AFM'de Dider Aydın'la Günaydın programındasınız. İnsana dair bir konudan mesajlaşmaktan, o dipsiz kuyudan bahsediyoruz. Şu an sesli mesajlarla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Çok kullanışlı, yürürken anlatır, duyguyu sesimizle aktarır, uzun bir meseleyi yazmadan paylaşırız. Fakat sesli mesajın kolaylığı çoğu zaman gönderen içindir. Dinleyen için aynı kolaylık olmayabilir. Kalabalıkta kulaklık bulması, 10 dakikalık kaydın içinde gerekli bilgiyi araması gerekebilir. Bu nedenle özellikle iş ve plan bilgilerini kısa bir yazıyla da desteklemek gerekebilir. Uzun ses kayıtlarının kesin bir sınırı yok tabii ki. Fakat 5 dakikayı aşan bir kayıtta başta haber vermek iyi olur. Biraz uzun anlattım, müsaitsen dinlersin ya da acilse öncesinden hani acil bir cevap bekliyorum ve sana ses kaydı atıyorum hani dinlersen sevinirim gibi bir dipnotla göndermekte fayda var. Böylece kendini anlatma ihtiyacımız karşı tarafın zamanına yüklemeye çalışmış olmayız. Bu arada tabii ki teknoloji gelişti, artık sesli mesajları kullandığımız telefonun özelliklerine göre yazıya dökmesini sağlayabiliyoruz vesaire falan, ama herkes bunlara hakim olamayabilir ve dolayısıyla sizin gönderdiğiniz mesaj da önem durumuna göre birinin, eğer çok önemli değilse birinin o anki önemli bir şeyini bölüyor olabilirsiniz ya da çok önemliyse ve karşıdaki kişi bunu bilmiyorsa ikinci plana atabilir ve belki bir şeyler gecikebilir. Bir de habersiz görüntülü arama. Bakın, hayatta en sinir olduğum şeylerden bir tanesi. Birçok insan için evin kapısını çalmadan içeri girmekten başka bir şey değil. Ben öyle hissediyorum. Siz seversiniz, sevmezsiniz. Çok yakın ilişkilerde belki doğal olabilir ama ben arkadaşlarıma da söylüyorum. Yani beni görüntülü aramayın. Neden olduğunu bilmiyorum ama inanılmaz geriliyorum. Yani arayan kişiden bağımsız söylüyorum bunu. Hoşlanmıyorum. Konfor alanımdayım. Hani müsait olmadığım zamanları söylemiyorum ama konfor alanımdayken de ben görüntülü açmak istemiyorum. Bilmiyorum, belki altında başka bir şey vardır. Ama öncesinde müsait misin diye sorarak seni görüntülü aramak istiyorum, seni bir görmek istiyorum. Bunlar çok okey tabii ki. Birinin kamerayı açmaması size karşı mesafe değil arkadaşlar. Sevmiyor olabilir. Bu kadar basit. Ona da anlam yüklemeyi verin bari. Yani hakikaten her şeye yüklediğimiz anlamlar, görüntülü açmadığında da kalkıp kendinizle ilgili bir mesafeye vesaireye falan anlam yüklemeyin. Telefon aramalarında da benzer bir değişim var aslında. Bir kuşak için aramak çok doğal bir iletişim biçimi. Başka bir kuşak için de beklenmedik arama acil durum alarmı gibi. Çünkü mesajlaşmaya alışmış insanlar. Ortak bir doğru bulmak yerine ilişkide anlaşmaya varılabilir. Yani acilse ara, uzun konuşacaksak önce sor. Açılmayan aramadan sonra da kısa bir not bırakabilirsin. Bir de telefonun varlığı yüz yüze sohbeti bölebilir. Yani karşımızdaki konuşurken gelen her bildirime bakmak da fark etmeden buradaki sohbeti sabote eder. Mesajlaşma adabı yalnızca uzaktaki kişiye nasıl yazdığımız değil, yanımızdaki insan varken de telefonla nasıl davrandığımız da aslında bu adabın içerisinde. Arkadaşım bütün meseleleri 8 dakikalık ses kaydıyla anlatıyor, dinlemek İstemeyince de çok ayıp ediyormuşum gibi hissediyorum demiş Ayşe Hanım. Nazik ve açık olabilirsiniz bence. Uzun ses kayıtlarını gün içinde dinlemekte zorlanıyorum. Önemli kısımlarını yazabilir misin? Ya da ne olur akşam konuşalım mı arkadaşım gibi yine açık bir dille karşınızdaki kişiye söyleyin. Ya ayıp olur, ayıp ederim, arkadaşım küser, alınır. İnanın bunlar bizim zihnimizde büyüyen şeyler. Bunlar ayıp şeyler değil. Ya kim öğretti bize telefona cevap vermemenin ayıp olduğunu? Şeyi söylemiyorum size. Bu arada hiç kimseye eyvallahınız olmasın. Hiçbir telefonda bakmak zorunda değilsinizden bahsetmiyorum. Yani o anki müsait olmadığınız durumda kendinizi duygusal sıkıştırıp böyle bir şey yapma ihtiyacı hissedip ya da ne bileyim işte bir gün boyunca ya mesajına da dönmedim. Ya dönemiyorsanız dönemiyorsunuzdur. Bu kadar basittir. Ve bunu açık bir dille ifade ettiğinizde karşı tarafa kabul ediyorsa ne ala, etmiyorsa da orada bir durur düşünürsünüz. Yani
İnsanlar sizi niye olduğunuz gibi kabul etmesin ki? Bence bunlar iletişimde ve etkileşimde bulunduğunuz insanlar da onları koyacağınız yerle alakalı size bir sürü done veriyor.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, F-

0: güzellik için doğru adres.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36. Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma Mahallesi'ndeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra

100.5 AFM'de Dider Aydın'la Günaydın programı. Konumuz mesajlaşmak. Günlerden 14 Eylül Pazartesi yeni okul dönemi başladı. Tekrar ediyorum, herkese başarılar. Ama unutmayın, çocuklarımız yarış atı değil. Mesajlaşma kısmında da en can alıcı yere geldim. Flörtte mesajlaşmak. Mesajların yakınlık kurmak yerine nasıl ölçme ve güç gösterisine dönüşebildiğinden biraz bahsedelim mi? Şimdi flörtle mesajlaşmak neredeyse ayrı bir dil. İlk kim yazdı, kaç dakika sonra cevap verdi, günaydın dedim, mesajı beğendi ama neden devam ettirmedi, Allah'ım, sorular sorular. İki insan birbirini tanımaya çalışırken bazen sohbetten çok fazla işaret okumaya odaklanır. Doğal davranmak yerine mesela arka tarafta "ay çok ilgili görünmeyeyim" falan yapar. Sonra karşımızdakinin beklemesini ilgisizlik diye yorumlarız falan. Yani bilerek geç cevap vermek kısa süreli bir güç duygusu verebilir ama sağlıklı yakınlık kurmaz ki. Yani mesela ben şimdi sosyal medyada deliler gibi taktikler verildiğini görüyorum. Öyle yaparsanız böyle olur, işte hemen cevap verirseniz değerli olmazsınız, birazcık işte tribe sokuyorlar insanları. Herkes böyle cevap mesajlaşırken ben etrafımdaki insanlardan görüyorum, eğer flört ediyorlarsa böyle bir taktikler. Ya bu böyle bir şey mi? Gerçekten çok merak ettiğim bir şeyden bahsediyorum. Açık konuşmak. Karşımdaki yanlış anlayabilir. Evet, anlayabilirim. Ben doğru bir şey ifade ederken de yanlış anlaşılabiliyorum ya. Dolayısıyla yani o taktikleri yapmak. Karşımızdaki her insan robot mu? O taktik %100 herkesle işliyor mu? Ayrıca taktik neden? Flört etmek, ilişki böyle bir şey mi? O yüzden ben biraz bu konuda yanlış buluyorum. Şu anki gündemi, yani bu insanlara pompalanan ilişkiyle ilgili bilgileri çok doğru bulmuyorum. Ya benim doğalım bu değilse, ben bugün bana orada öğretilmiş saçma sapan bir şeyleri yapıyorsam ve karşımdaki buna alıştıysa ömrünün sonuna kadar öyle bir insanmış gibi mi davranacağım? Doğala döndüğüm zaman karşımdaki demeyecek mi sen kimsin? O yüzden burası biraz böyle dediğim gibi güç gösterisi yapılan yer olmamalı diye düşünüyorum. Elbette herkes gün boyu yazışmak istemeyebilir. Buradaki fark kendi ritminde yaşamakla karşı tarafı etkilemek için stratejik biçimde sessiz kalmak arasındaki fark yani. Günaydın ve iyi geceler mesajları bazıları için yakınlığın tatlı bir parçası olabilir. Bazıları için görev listesine de dönüşebilir. Ya bu sevginin tek ölçüsü haline geldiğinde anlamını kaybeder ki birisinin içinden gelip de bunu yapıyor olması lazım. Benim beklentim büyüdükçe karşımdakine görev adletmeye başlamış oluyorum bir süre sonra. Nerede

0: kaldı bunun duygusal tarafı? Bana bilmiyorum çok garip geliyor. Bunu yapmıyorsa beni düşünmüyor demek. Ya ne alakası var? Sabah küçük bir selam almak bana iyi hissettiriyor de madem öyle. Ya da akşamleyin iyi geceler demeni seviyorum deyip onu sen yönlendirebilirsin. Sevdiğin şeyi söyleyerek. Sadece emoji ile cevap vermek de bağlama göre değişiyor bazen. Gönderilen komik videoya kalp bırakmak yeterli olabilir ama uzun bir duygu paylaşımına yalnızca ne bileyim baş parmak işareti göndermek karşı tarafı havada bırakabilir. Verdiğiniz cevabın aldığımız mesajın ağırlığıyla kabaca uyumlu olması da nezaket göstergesi bence. Buna dikkat etmeyi severim açıkçası. Yani baş parmak işareti nedir? Okey, tamam kanka gibi bir şey oluyor. Uyudun mu? Mesajı bazen gerçekten uyuyup uyumadığınızı sorar. Bazen de doğrudan söylenemeyen bir yakınlık talebidir. Ne bileyim mesajlaşmanın güzel yanı küçük kapıları açmasıdır. Fakat sürekli ima üzerinden ilerleyen ilişki çok yorucu ya. Bir noktada seni görmek istiyorum, konuşmaya ihtiyacım var ya da bugün seni çok merak ettim diyebilmek gerekir. Flörtte en sağlıklı işaret cevap süresinin dakikası değil. Değil. Genel olarak tutarlılık var mı yok mu? Merak ediyor mu? Soru soruyor mu? Söylediğini hatırlıyor mu? Plan yapıyor mu? Yoksa sadece belli zamanlarda ve belli talepler için mi ortaya çıkıyor? Ya okuyun insanları ve genel tavrı ve tarzı okuyun. Anlık tepki vermek yerine. Bununla alakalı çok tatlı bir yazı yazdım. Linkini Instagram hesabımdan paylaşacağım. Oradan okuyabilirsiniz ve kesinlikle kendinizden bir şeyler bulacağınızı düşünüyorum. Böyle mesajlaşmalarda veya ilişkilerde şeye bakmanızı öneririm. Yani siz orada bir tedarikçi misiniz? Yoksa gerçekten ortada bir karşılıklı ilişki mi var? O kısma bir bakın. Konusu bu aslında. Bunu da böyle size söylemiş olayım. Aile ve arkadaş grupları var. Bir de o gruplar aman tanrım sonu gelmeyen böyle işte bayramlarda, seyranlarda aile grupları, işte günaydın çiçekleri, sağlık haberleri, kayıp anahtarlar, bayram planları, bazen kimsenin istemediği kadar ayrıntı, böyle dönüp dolaşan o mesajlaşma grupları var ya. Eğer bunları sessize almayı sevgisizlik olarak adlediyorsanız yanlış yerdesiniz. Çünkü dediğim gibi başından beri söylüyorum herkesin bir gündemi var ve her şey böyle çok hızlı ilerliyor gün içerisinde. Ve o aile gruplarında aktif olarak takip çok zor oluyor. Dolayısıyla onları sessize almak kendi kişisel alanınız için sağlıklı olabilir ve bunu karşıdaki kişi yaptığında da lütfen alınganlık göstermeyin. Çünkü bazen tempoya ayak uydururken bazı şeyleri elemek zorunda kalabiliyoruz. Arkadaş gruplarında cevap vermeyenlerin görüp sessizce yaşayanlar diye ayrı bir nüfusu var resmen. Her mesajı herkesin cevap vermesi gerekmiyor. Bir de şöyle de bir durum var. Mesela birisi bir şey yazıyor arkadaş gruplarında. Herkes karşılığında bir şeyler yazıyor. Bana diyorlar ki mesela niye sesin çıkmıyor? Diyorum ki soru sormadınız ki ve konu hakkında bir fikrim yok. Ama insanlara mesela ben kendimi alıştırdığım için bunu sert bir yerden algılamıyorlar. Ya evet hani Didar da böyle düşünüyor ve böyle bir insan çok tatlı bir yerden kabul edildi. Bu öz saygı ve arkadaşlarımın da beni olduğum gibi kabul ettiğinin bir göstergesi. Ama bunu böyle dan diye insanların gözüne sokarak yapmadım. Zaman içerisinde önüme fırsatlar geldikçe arkadaşlar yani ben böyle her mesaja cevap veremiyorum. İşte bazen algılayamıyorum konunun ne olduğunu falan gibi böyle zaman içerisinde kendimi ifade ettim. Ve gerçekten beni seven, hayatlarında olmamı isteyen, bana değer veren insanlar bu konuda bana esnek davranıyorlar. Ya esnek davranmak doğru mu bilmiyorum ama beni böyle kabul ediyorlar. Ben de onların hassas olduğu konularda dikkat ediyorum ama. Yani evet ben böyleyim deyip kenara çekilen narsist bir yerden konuşmuyorum. Onların hassas olduğu konularda mutlaka devreye giriyorum. Onlarla iletişimde oluyorum, ilgileniyorum. Ama normal dümdüz bir konuşma içerisinde benim yaptığım herhangi bir şey karşı taraftan farklı anlamlandırılmıyor. Bunun sebebi benim onlarla açık iletişimde olmam. Gruptan çıkmak da büyük anlamlar taşıyabiliyor bazıları için. Bazen insan yalnızca bildirimden yorulmuş oluyor mesela, o yüzden çıkıyor. Ama karşımızdaki kişi ayıp diyor, terbiyesizlik diyor. Özellikle aile gruplarında veya aşırı hassas insanların olduğu arkadaş gruplarında falan. Bunu böyle farklı yorumlayan insanlar da oluyor. Doğum günlerinin yalnızca uygulama hatırlatınca kutlanması da yeni bir tartışma konusu oldu mesela. Hatırlatıcıdan yardım alıyoruz ve sevgiyi değersizleştiriyor gibi geliyor insanlara da. Şimdi ben bir insanın doğum gününü bir yerlere kaydediyorsam zaten ona değer veriyorum ve unutmak istemiyorum belli ki. Burası da iki taraflı. Hani kimisi de sadece kutlamış olmak için, network'ünü sağlam tutmak için, bilmiyorum, belki yapıyor olabilir. Ama bunu da anlayabilecek durumdayız. Bence kimin içtenlikle yaptığını, kimin yalandan sırf yapmış olmak için yaptığını anlayabileceğimizi düşünüyorum ben. O yüzden şeyi okumak lazım. Genel tavrı okumakta fayda var bence. Bütün iletişimlerde. Gözlerine şu güzelliğe
1: etme nazar. Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük

Programımızın sonuna doğru yaklaşırken birkaç tane yapılabilecek şeyden bahsetmek istiyorum. Kendi dijital görgümüzü kurmak mümkün mü? Yani mesela herkesin uyması gereken tek bir anayasa tabii ki yazmamız mümkün değil. Çünkü işimiz, yaşımız, ilişkimiz, iletişimimiz farklı, ihtiyaçları farklı. Fakat birkaç ortak payda mümkün. Mesela birinci alışkanlık beklentiyi konuşmak. Gün içinde geç dönebiliyorum. Acilse ara, uzun ses kayıtlarını dinlemekte zorlanıyorum. Plan mesajlarına aynı gün cevap verirsek çok rahat ederim. Ya da buna benzer böyle iletişimde gerçekten ne bekliyorsak onu karşımızdaki insana yüz yüze geldiğimizde konuşursak, söylersek ve karşımızdaki insan da kendi beklentilerini bize söylerse ortak bir payda da buluşmak mümkün olur. İkincisi, mesajın ağırlığına uygun bir kanal seçmek. Basit bilgi yazıyla anlatılabilir. Ya da ne bileyim, günün kritiğini yapıyorsunuzdur, sohbet ediyorsunuzdur. Bunlarla ilgili herhangi bir yazı dili çok benim için tamam. Ama karmaşık bir duygu varsa, ortada halletmek istediğiniz bir mesele varsa bunu sesli olarak ya da yüz yüze ve önem zamanlamasına göre konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Her şeyi aynı kanala sıkıştırdığımızda yanlış anlaşılma ihtimali büyük oluyor çünkü. Bir başkası erişilebilirliğimizi yönetmek. Bildirimleri kapatmak, belli saatlerde cevap vermek veya telefonla aramaya sınır koymak kabalık değildir. Ancak bu sınırı yakın olduğumuz insanlara anlaşılır biçimde anlatmak ilişkiyi rahatlatır. Yani onlara söyleyin, sessizce kaybolmuyorum. Bunu kendime alan yaratmak için yapıyorum. Seninle bir alakası yok. Günü ancak böyle yönetebiliyorum. Haberin olsun diyebilirsiniz. Bir başkası da iyi niyetli soru sormak. Neden cevap vermedin yerine? Çok mu yoğundun? Mesajım arada mı kaldı? Gibi suçlamayan, karşımızdakini böyle bir zan altında bırakmaya çalışmayan iletişim tarzı seçilebilir. Fakat bu soru sonsuz mazeret üretmek için de değildir. Bu arada hani dipnot karşı taraf için de söylüyorum bunu. Tekrar eden davranışı görmeye ve gerektiğinde bu iletişim biçimi bana uygun değil demeye kendinize izin verin. Ben sadece bunu siz düzeltin bir şeyleri anlamında söylemiyorum. Fakat zaten karşımızdaki kişinin iletişim biçimini sevip sevmediğimizi anlayabilmek için niyetini de bilmemiz gerekiyor ya. Dolayısıyla çok mu yoğundun, bugün seni merak ettim, hiç sesin çıkmadı gibi sorular suçlayıcı olmaz ama karşı tarafın niyetini anlamamız için de bize çok tatlı bir yerden mesaj verir. Bir diğeri de yanımızdaki insana dönmek. Telefon uzaktakileri yakına getirirken yakınımızdakini uzaklaştırmamalı. Bence çok ciddi bir telefon adabı bu. Bir sofrada, görüşmede veya özel bir konuşmada ekranı ters çevirmek küçük ama güçlü bir dikkattir bence. Karşımdaki insanın o an benimle konuşmaya ne kadar önem verdiğini ve ne kadar niyetli olduğunu anladığım bir hareket. Tabii ki bunun karşılığında bir şeyler de gizleniyor olabilir. Ama bunu bilemeyeceğiz ya. Dolayısıyla eğer bizim konuşmamızı bölmemek için yapılan bir hareketse ve bunu sezinliyorsak bu bence gerçekten çok şık bir hareket. Kendi adıma söylüyorum. Ben bundan mutlu oluyorum. Arkadaş ortamımda dahil. İstisnalar kaideyi bozmaz. Bazılarını bilirim. Bazıları şeydir böyle. Hem benimle konuşur, hem telefona cevap verir, hem başka bir şeyle uğraşır. Ama dediğim gibi genel tavrı bu olduğu için bunu da ben kişisel algılamam. Bu arkadaşım da böyledir demeyi de bilmek gerek. Evet, programımızın sonuna doğru yaklaşırken benim söyleyeceklerim azaldı. Küçük bir müzik arası veriyoruz. Sonra vedalaşacağız.

Evet. 100.5 AFM'de Dider Aydın'la Günaydın programının bugün sonuna yaklaştık. Söyleyeceğim birkaç şey daha var. Mesajlaşmaktan bahsettik bugün. İki mavi tikten, nokta işaretinden, ses kayıtlarından, müsait misin sorusundan yola çıktı. Küçük görünen ayrıntıların aslında dikkat, sınır, mahremiyetle ilgili olduğunu gördük. Mesajlaşma hayatımızı kolaylaştırıyor. Fakat kolay olan her zaman açık ve özenli olan anlamına gelmiyor. Her mesaja cevap vermek zorunda değiliz. Fakat önemli insanları sürekli belirsizlikte bırakmamak da bizim elimizde arkadaşlar. Her sözcüğü kusursuz seçemeyiz. Ne olur bu kafaya girmeyin, iyice sarpa sarıyor. Fakat yanlış anlaşıldığımızda açıklıkla dönebiliriz. Her iletişimi telefonda sürdürmek zorunda değiliz. Fakat hangi meselenin yüz, ses ve gerçek bir karşılaşma istediğini biliyor olmamız lazım. Yani bunu hayatımızın genelinde yapmamız gerekiyor. Belki bu haftanın küçük cümlesi şu olabilir. Ulaşılabilir olmam her an müsait olduğum anlamına gelmez ama seni belirsizlikte bırakmamaya özen gösterebilirim. Dünyanın en tatlı cümlesi olabilir bence. Hem sınırı var hem de ilişki. Zaten iyi iletişim de çoğu zaman bu ikisini aynı anda koruyabilmek. Evet, ben Dider Aydın. Günaydın'da bugün dijital hayatın küçük ama hepimize tanıdık meselesinden bahsettik. Mesajlaşmak dedik. Telefonlarımız bizi birbirimize ulaştırsın. Birbirimizi sürekli ölçtüğümüz bir cetvele dönüşmesin. Haftaya güzel başladığımızı düşünüyorum. Yeni okul dönemi bütün çocuklarımıza ve ebeveynlerimize. Umarım çok iyi gelir. Umarım her şey gönlünüzce olur. Perşembe günü buluşmak üzere programımıza burada son veriyorum. Kendinize iyi bakın. IFM'de kalın.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
1: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
3: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor.

0: daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. WaterBest 0533 148 6909. WaterBest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan.

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Rezidans.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen.

0: suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
1: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029 bölü 2 Sokak, numara 5 bölü 4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

0: Nerede?
1: Dünyayı kurtaran adam nerede?
2: IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544-367-8436.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: ile keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.

0: bakacağız. IFM Reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıl tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
1: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran

0: takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Bahçe, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çine.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma Mahallesi'ndeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: IFM Reklam.
7: IFM.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544-367-8436. Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz, özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde, evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Anı. Kuşadası Şubesi Ender Anı.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve

0: takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
2: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanıyor.

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence.

0: dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Bahçe, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çine.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029 bölü 2 Sokak, numara 5 bölü 4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.

Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var. Ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu, Münir Özkul Sokak, No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71.

0: Aydın'da fuhuşa teşvik, aracılık, zorlama ve müsteşenlik suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmaların ardından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüphelilerin sürekli gittiği belirlenen 3 ayrı işletmede de arama yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapıldı. Diğer 5 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem gerçekleştirildi. 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Antalya'da 18 yaşındaki motosikletli alt geçitte geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan motosiklet yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Motosiklet yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle alt geçit tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken çevrede toplanan meraklı vatandaşlar çalışmayı izledi. Gencin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden gencin ehliyetini yaklaşık 20 gün önce aldığı öğrenildi. İstanbul Eyüp Sultan'da bariyerlere çarpan ve yangın çıkan otobüste hayatını kaybedenlerden birinin 7. sınıf öğrencisi Yusra Seraç olduğu öğrenildi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda ışıklar gişelerine çarpan Diyarbakır çıkışlı yolcu otobüsünde yangın çıktı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 8 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerden birinin okulların açılması nedeniyle Diyarbakır'dan İstanbul'a dönen 5 kişilik ailenin 7. sınıf öğrencisi kızları Yusra Seraç olduğu belirtildi. Yusra Seraş'ın 10 yaşındaki kardeşinin ağır yaralı olduğu, 7 yaşındaki kardeşinin de hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Adli Tıp Kurumu'na gelen aile yakınlarından kimlik tespiti için DNA örnekleri alındı. Kazada hayatını kaybeden diğer kişinin de otobüse Elazığ'dan binen 54 yaşındaki bir kadın olduğu bildirildi. Aile yakınları baba Mesut Seraş'ın kaza sırasında otobüsten bazı yolcuları çıkardığını ancak kızını kurtaramadığını söyledi. Yakınları otobüs şoförünün hatalı olduğunu iddia etti. Ailenin yaklaşık 9 ay önce bir çocuklarını daha kaybettiği öğrenildi.
1: Kendisi böyle 4-5 tane 6 tane yolcuları ayağından çekip o kendisi kurtarmış. Aile de gitti, 5 kişi. Anne baba bir de 3. Bunların evi burada. Memlekette işte annesi falan rahatsızdı. Annesini ziyarete gittiler. Ondan sonra dönüşte beraber geldiler.
2: Okullar açıldığı için mi?
1: Tabii. Evet, okullar açıldığı için. Kaza işte kaza bilmiyorum. Geliyor bariyerlere çarpıyor. Yani görüntülerden gördüğüm kadarıyla. Bariyerlere çarpınca artık bir şeyler patlıyor orada. Mazot mudur nedir bilmiyorum.
2: Yani mazot ıslak herhalde.
1: Yerde hafif yağmur da yağmış herhalde.
3: Şoförde yani. İmasızlık var. Şoförde şoför, biraz hızı var.
1: Hani babasından duyduğuma göre şoför kaza yaptığı gibi kaçmış. Şey yapmamış evet.
2: Peki.
1: O esnada Mesut Seraç yani çocuklarıyla bir de başka çocuklar da varmış. Onları kurtarmaya çalışmış. O esnada kapı açılmıyormuş. Defalarca cama vuruyorlar, camı açamıyorlar. Artık dışarıdan biri camı açınca içeri zaten duman dolmuş. O şekilde kimse göz göze görmüyormuş.
2: Yani herkesi kurtardı ama.
1: Herkesi kurtardı. Kızı maalesef yandı içinde.
3: Şoförde sıkıntı var. %100 yani bizim Mesut da dediği gibi şoför aşırı hızlı. Kaç saattir de araba sürmüş dinlemeden.
2: Mola vermeden.
3: Mola vermeden sürmüş yani kendisi değiştirmeden.
2: Göz göre göremiyor.
3: Yani göz göre demeyelim de yani Allah kader kısmet yani böyle olmuş. Ama yani şoförde sıkıntı var. Onu diyeyim Allah hiç kimseye yaşatmasın. Yani bir aile yok oldu. Öyle söyleyeyim sana. Babası daha toparlanamaz yani. Baba 6-7 kişi kurtardı hala kendisi şu kızımı kurtaramadın diye.
0: Bursa'da gece saatlerinde meydana gelen kazada kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen motosiklete seyir halindeki otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklette bulunan kişilerden birinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan diğer kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. İtalya'nın Filike ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 24 yaşındaki hemşire Ahsengül İnce hayatını kaybetti. 22 yaşındaki kardeşi ağır yaralandı. Kaza Filike Kumluca Karayolu Denizyolu mevkinde meydana geldi. Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kardeşler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kumluca'da hemşire olarak görev yaptığı hastaneye sevk edilen Ahsengül İnce, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobili kullanan kardeşi ise Antalya'daki bir hastanede yoğun bakıma alındı. Ahsengül İnce'nin yaklaşık 1,5 yıldır hemşirelik yaptığı öğrenildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik faaliyetlerde bulundukları değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla müstehcenlikle fuhşa teşvik, aracılık etmek veya yer temin etmek suçlarını işledikleri değerlendirilen 24 şüpheli tespit edildi. Konak'ta 12, Buca'da 5, Karşıyaka'da 3, Bornova'da 2, Karabağlar'da 1 ve Menemen'de 1 şüpheli olmak üzere belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haklarında adli kontrol şartı uygulanan iki şüpheliye ilişkin karara ise İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısında Germencik Belediye Başkanı Burak Zincirci ile Büyükşehir yönetimi arasında tahsis tartışması yaşandı.
4: 5 Hayır 54. 54. Evet, buyurun. Evet, 54. madde Sultanhisar ilçesine futbol sahası, kırdığın salonu, spor tesisi Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilecek, komisyondan da geçecek Allah izin verirse. Yalnız bu meclis 12 Mayıs 2026 tarihinde 12 Mayıs 2026 karar nomuz 198, 199 ve 201 nolu maddelerimiz var. Bu maddeler neler? Germencik Belediyesi'nin 60 yıllık aile çay bahçesi. Dedim ki Germencik Belediyesi olarak Büyükşehir'den buranın tahsisini istedik. Tıpkı Sultanhisar'a belediye gibi. Şimdi ama biz önergeyle soktuk bu maddeyi. Önergemiz oylandı. Yanlış hatırlamıyorsam 42 olum maddeyle önergemiz oylandı.

0: Belediyesi'nin arıtma tesisi yapılması için Büyükşehir Belediyesi'ne verdiği 42 dönümlük arazinin 7 yıldır bekletildiğini söyledi.
1: Yani ben de diyorum ki bakın siz Germencik Belediyesi'nin 60 yıllık parkını elinden alacağınıza biz de Germencik Belediyesi olarak gelin. Madem hizmet istiyor Büyükşehir'imiz, boş alanlarımız var bizim, verelim bu alanları size, tahsisini yapalım 5 yıldan 10 yıl önden. Büyükşehir daha güzel parklar yapsın, daha güzel oyun alanları yapsın. Amaç halka hizmet ya. Buyurun çekip yapın, hemen yarın tahsisini yapalım. Hemen. Yani buradan bu konuyu kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Sizin de vicdanınıza bırakıyorum sayın meclisiyle.
0: Görüşmelerin ardından Sultanhisar Belediyesi'ne spor ve sosyal tesis tahsisini içeren madde oylandı ve Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.
2: Plan ve Bütçe Komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. 55'te abi dedim.
0: Aydın Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda şoför esnafının uzun süredir gündeme getirdiği zam talebi de görüşüldü. Mecliste yapılan görüşmenin ardından ilçeler arası yolcu taşımacılığı servis araçları ve kısa mesafe taksi ücretlerine zam yapılması yönündeki talep kabul edildi. Daha önce şehir içi yolcu ücretlerine yapılan zammın ardından bu kez okul servisleri başta olmak üzere diğer servis ücretleri, ilçeler arası taşımacılık ve kısa mesafe taksimetre ücretlerinde de artış gündeme geldi. Söz konusu ücretlerde ortalama %20 ile %33 arasında zam yapılacağı belirtildi. Vatandaşların ödeyeceği yeni ücret tarifesinin ayrıntıları ise henüz kesinleşmedi. Zam oranlarının Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi UKOME ile Aydın Valiliği öncülüğünde yapılacak toplantının ardından netleşeceği ifade edildi. Böylece okul servisine binecek öğrenciden ilçeler arasında yolculuk yapacak vatandaşa, kısa mesafe taksi kullanacak kişiye kadar birçok kesimin ulaşım maliyetinin artması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri Edirne'deki İpsala ve Hamzabeyli gümrük kapılarında uyuşturucu kaçakçılığına yönelik iki ayrı operasyon düzenledi. İpsala gümrük kapısına yurda giriş yapmak üzere gelen şüpheli araç X-ray tarama sistemine sevk edildi. Narkotik köpekleri Beta ve Axel'in de katıldığı detaylı aramada çekicinin kabininde 132 adet vakumlanmış poşet bulundu. Poşetlerde toplam 147 kilogram 85 gram skunk esrar ele geçirildi. Hamzabeyli gümrük sahasında gerçekleştirilen diğer operasyonda ise yurda giriş yapmak üzere gelen bir tır X-ray taramasını alındı. Narkotik dedektör köpeği Antil'in de katıldığı aramada streç poşetlere sarılı 24 paket içerisinde 27 kilogram 180 gram kokain ele geçirildi. İki operasyonla ilgili soruşturmaların sürdüğü bildirildi. Aydın'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda ilk gün heyecanı yaşandı. Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin beklediği eğitim öğretim yılı bugün çalan ilk ders ziliyle resmen başladı. Aydın'da da öğrenciler, öğretmenler ve veliler yeni dönemin ilk gününü törenlerle karşıladı. Yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla ilk olarak Aydın Valiliği önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Ardından program Umurlu Şehit Rıfat Tunç Bilek Ortaokulu'nda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende yüzlerce öğrenci marşı hep bir ağızdan söyledi. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dilerken, ardından kürsüye çıkan Vali Osman Varol da günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.
3: Değerli milletvekillerimiz, çok kıymetli başsavcımız, değerli idareci arkadaşlar, değerli meslektaşım kaymakamımız, çok kıymetli eğitim yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı, bugün bir arada olmamıza vesile olan çok kıymetli öğrencilerimiz, heyecanla yeni eğitim öğretim yılını bekleyen ve bugüne hazırlanan çok kıymetli velilerimiz, ben de bu güzel günde, bu güzel programda sizlerle beraber olmanın verdiği memnuniyetle öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün eğitim öğretim yılının açılış programında ilimizin dört bir yanında, ülkemizin dört bir yanında, çocukları

0: inandığımız, özellikle son dönemde çocuklarımızla sohbet ettiğimde sorduğum bir sorudan dolayı iyi bildiğim bir gerçek okullarını özledikleri, artık okullarını tatilden daha çok seviyorlar. Hepsinin çok özlediğine gerçekten iple çektiğine inandığımız okullarına kavuşma günleri. Eğitim alanında ülkemiz ciddi anlamda önemli bir gelişim göstermeye devam ediyor. Ortaya bir vizyon koyduk ülke olarak Sayın Cumhurbaşkanımızdan derliğinde. Türkiye yüzyılı diyoruz, gelecek yüzyıla. Tabii ortaya konan bir bu büyük vizyonun kamu hizmetinin ve toplumun ilerlemesinin en önemli alanı olan eğitimde de bir yansıması olması gayet doğal. Dolayısıyla Türkiye yüzyılı marif modeliyle de bu işi okullarımızda, eğitim alanında taşlandırıyoruz.
1: Törenin en renkli anları ise öğrencilerin hazırladığı gösterilerle yaşandı. Şehit Rıfat Tunçbilek Ortaokulu 8A sınıfı öğrencisi Belinay Albayrak, Okulumuz adlı şiiri okudu. Şiirin ardından zeybek kostümleri giyen öğrenciler halk oyunu gösterisi sundu. Öğrenciler Marif'in kalbinde oyun etkinlikleri kapsamında seksek oynayarak okul bahçesine renk kattı. Gösterilerin ardından Vali Varol ve beraberindeki protokol üyeleri öğrencilerle birlikte yeni eğitim öğretim yılının başlangıcını simgeleyen ilk ders zilini çaldı. Törenin ardından Vali Varol, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve beraberindeki heyet okulun sınıflarını ziyaret etti. Okul girişinde heyeti gitar çalan ve şarkı söyleyen öğrenciler karşıladı. Sınıflarda öğrencilerle samimi sohbetler gerçekleştiren Vali Varol ve beraberindeki heyet, öğrencilere okul çantası armağan ederek yeni eğitim yılında başarılar diledi. Öğrencilere gelecekte hangi mesleği yapmak istedikleri ve hayallerinin neler olduğu da soruldu. Sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmenler odasına geçen heyet öğretmenlerle bir araya geldi. Vali Varol, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğuna vurgu yaparak eğitim camiasına yeni eğitim öğretim yılında başarı dileklerini iletti. Törene Aydın Valisi Doktor Osman Varol, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Ömer Özmen ve Ömer Karakaş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Bülent Kent, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, okul müdürleri, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Aydın'ın Efeler ilçesinde ninesinden haber alamayan torun bir süre kapıyı çalmasına rağmen yanıt alamayınca 112'yi aradı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dış kapının kilitli olması üzerine itfaiye ekipleri kapıyı açmak için çalışma başlattı. Bu sırada ulaşılan emlakçı anahtarla dış kapıyı açtı. Ekipler iç kapıya müdahale etmek üzereyken 70 yaşındaki kadın kapısını kendisi açtı. Yürümekte güçlük çektiği öğrenilen yaşlı kadının sağlık kontrolü yapıldı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığının anlaşılmasıyla ekipler çalışmalarını sonlandırdı. Ayvacık ilçesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan barajda henüz belirlenemeyen bir nedenle balık ölümleri yaşandı. İhbar üzerine bölgeye gelen ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri sahada inceleme yaptı. Balık ölümlerinin tek bir noktada değil, baraj gölünün birden fazla bölgesinde meydana geldiği belirlendi. Kıyılara vuran yüzlerce balık arasında iri yapılı balıkların da bulunduğu görüldü. Ekipler baraj suyundan ve ölü balıklardan numuneler aldı. Ölümlerin nedeni numuneler üzerinde yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek. Marmaris'te gece saat 02 sıralarında caddede dolaşan 5 yaban domuzunu gören 4 avcı şaşkınlık yaşadı. Domuzların bulunduğu caddeye inen avcılar kendilerini gören domuzların kaçması üzerine peşlerinden koştu. Kovalamaca sırasında avcılardan biri ayağındaki terlikleri kaçan domuzların arkasından fırlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Osmaniye'de bir binanın 3. katında tilki gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri apartmana çıkan tilkiyi zarar vermeden yakaladı. İndirildiği binadan çıkarılan tilki ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı. İzmir'in Urla ilçesindeki Limantepe kazılarında 5000 yıl öncesine ait yerleşimin izleri ortaya çıkarılıyor.
2: Limantepe kazıları 1992 yılından bu yana devam ediyor. Rahmetli hocamız Profesör Doktor Hayat Erkanal'ın başkanlığında başlamıştık. 2020 yılından bu yana da benim başkanımla devam ediyor. Burada Urla'nın 7000 yıllık geçmişini araştırıyoruz ve özellikle şu an içinde bulunduğumuz kısımda günümüzden 5000 yıl geriye gidiyor. Burada surlarla çevrili bir şehrin içindeyiz. Sağ tarafımızda uzun evler dediğimiz evler bulunuyor. Hemen sol tarafımda da yine uzun evlerin bir başka yapı bloğu var. Biz şimdi günümüzden 5000 yıl geriye giden bir sokağın içerisindeyiz.
1: Kazılarda farklı kodlardaki teraslar arasında taşlarla oluşturulmuş kanallar tespit edildi. Kanalların yağmur sularını yerleşim içinde belirli bir noktaya yönlendirmek için kullanıldığı değerlendiriliyor.
2: Taşlarla kanallar yapmışlar. O kanalların içerisinden sular akıyor. İçme suyuyla ilgili olmayabilir ama yerleşimin ortasına doğru derinleşen bir yapı olduğu için belki de akan yağmur sularını bile belli bir yere kanalize etmek için yapılmış bir yapı daha çok düşünüyorum. Çünkü teraslar var ve o terasların arasında da taşlarla inşa edilmiş bir drenaj sistemi. Pek örneğini görmediğimiz bir şey. Batı Anadolu'da pek bilmiyoruz. Ege'de de çok az örneği var. Onu daha inceleyeceğiz. Evlerin giriş kapısının hemen ön odasında sabit büyük çömlekler karşımıza çıkıyor. Bunların içerisinde su depolamak için olabilir, tahıllar olabilir, daha farklı bir malzemeyi saklamak için olabilir ama sabit bir çömlek bulduğumuz zaman mutlaka bir sıvı veya katı bir malzemeyi depolamak için olduğunu düşünürüz. Aklıma ilk sıvılar geliyor, su geliyor açıkçası. Ön çömleğin içinden çıkan toprak örnekleri alınacak, uzmanlara bakacak, botanikçilere bakacak, içerisinden yanmış tohumlar olabilir. O da bize içerisinde zamanında saklanan malzemeyle ilgili bilgi verebilir. Daha farklı mikromorfolojik araştırmalarla gözümüzde göremediğimiz ama daha farklı kalıntılardan yani içindeki malzemeyi anlayabiliriz.
1: Evlerin sadece barınma amacıyla değil, maden ve tekstil üretimi gibi faaliyetler içinde kullanıldığı belirlendi.
2: Günümüzden 5000 yıl, 4500 yıl önceye ait olan dönemi ve o döneme ait veriler de surlarla çevrili bir kale yerleşiminin aslında burada olduğunu bize gösteriyor ve içerisindeki evler de biz uzun evler diyoruz. Bunlar Ege'de bugüne kadar bilinen o dönem için en büyük yapılar 25 metrenin üzerinde boyları var. 5 metre genişliğinde böyle uzun dikdörtgen yapılar bunlar. İnsanlar hem bu evlerde yaşıyor hem de bu evleri zanaat faaliyetleri için kullanıyor. Mesela evin bir tanesinde maden ürettiklerini biliyoruz. Yani hem yaşıyorlar hem madencilik yapıyorlar. Onun yanındaki evde hem yaşıyorlar hem tekstil üretiyorlar. Dokumacılık ağırlıkları bulduk, başka kalıntılar bulduk. Dolayısıyla bu evler atölye ev gibi bir tanım belki kullanabiliriz. Hem günlük domestik yaşamın sürdüğü hem de üretimin bir arada yapıldığı mekanlar tespit ettik.
1: Limantepe'deki buluntular yerleşimin binlerce yıl önce Ege adalarıyla ticaret yaptığını ortaya koyuyor. Kazılarda Kiklat adalarından geldiği belirlenen seramiklerin yanı sıra 7000 yıl öncesine ait Menos adası kökenli obsidyen örneklere de ulaşıldı.
2: Burası çok önemli bir liman kenti. Özellikle Kiklat adalarından ithal olarak gelen seramik örneklerimiz var. Bunlar da Anadolu'da çok az yerde var. Yani Limantepe en çok bulguyu bulduğumuz yer. Bu da buranın binlerce yıldır çok önemli bir liman olduğunun kanıtını bize veriyor. Çünkü o seramik parçasını ben burada buluyorum. Düşünün ki 4500 yıl önce o seramik Santorini adasında örneğin üretilmiş bir çömlek. İçinde işte zeytinyağı var. Buraya geliyor. Burada kırılıp orada kalıyor. 4500 yıl sonra biz arkeologlar kazıp o parçayı bulduğumuz zaman o seramiğin 4500 yıl önce Santorini'den geldiğini ortaya koyuyoruz. Böylece nasıl gelecek? Deniz aşırı yolculuklarla. Mesela buradaki en eski yerleşim günümüzden 7000 yıl geriye gidiyor. 7000 yıl önce Melos adasından gelen obsidiyen örneklerimiz var. Obsidiyen volkanik cam. Volkanik camın önemini şöyle düşünün. O dönemlerde henüz maden yok. Madenin olmadığı dönemlerde insanların yaşamındaki en değerli madde o. Dolayısıyla o kadar değerli ki insanlar denizleri aşıp Melos'a gidip Yani o malzemeyi bir şekilde buraya getirmeyi başarıyorlar ve günlük yaşamlarını kullanıyorlar. O dönemin en değerli ham maddesi ve onu buluyoruz birçok örneğini. Hatta küçük bir atölye bulduk. Yani belki onu büyük bir parça olarak getirip burada işleyerek küçük küçük aletlere dönüştürüyorlar. Dolayısıyla yani Limantepe'nin denizle olan yüzü hep denize dönük bir yer. Kullanılıyorlar yani içinde zeytinyağı olabilir.
3: Ocak-Ağustos döneminde Türk Kızılay'a 2.007.440 ünite kan bağışlandı. Yaş dağılımında ilk sırayı 20 yaşındaki bağışçılar aldı. Onları 21 ve 19 yaşındaki gençler izledi. Yaz aylarında da bağışlar arttı. Haziran-Ağustos döneminde 761.040 ünite kan toplandı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %7,7 artış gösterdi. Kadın bağışçıların oranı da yükseldi. ...2025'in ilk 8 ayına %13,39 olan oran 2026'da %14,47'ye çıktı. Yetkililer kanın uzun süre stoklanamadığını hatırlatarak vatandaşlara yıl boyunca düzenli kan bağışı çağrısında bulundu.
4: Sivas'ın Gürün ilçesinde hurda toplayan Mehmet Özdemir çöplükte tarihi eserler buldu. Özdemir aralarında 102 sikke, 11 yüzük, 7 obje, 3 heykel ve 2 mühründe bulunduğu 128 parçayı jandarma aracılığıyla Sivas Müze Müdürlüğü'ne teslim etti. Eserler için oluşturulan komisyon Özdemir'e 30 bin lira ödenmesine karar verdi. Özdemir bu miktarı yetersiz bularak karara itiraz etti. Özdemir'in itirazı sonrasında yeni komisyon oluşturulması için kendisinden 16 bin lira talep edildiği belirtildi. Para talebine tepki gösteren Özdemir, eserleri vatandaşlık görevi olarak teslim ettiğini söyleyerek gerekenin yapılmasını istedi.
5: Gürün belediye geri dönüşüm tesisi tarafıma aittir. İşletmesini tarafımız yapmaktadır. Bundan yaklaşık 5 ay önce Gürün belediye çöplüğünde 128 parça tarihi eser bulduk. Bunları da vatani görevimiz olarak yurt dışına çıkmasın diye Sivas Müze Müdürlüğü'ne jandarma kanalıyla teslim ettik. Bulduğumuz 128 parça malın belirli bir değerinin tarafıma verileceği o zaman da söylenmişti. Fakat 128 parça tarihi esere 30 bin lira fiyat biçiliyor. Diyor ki tarihi eserin 30 bin TL askeri ücret mi etti deyince, itiraz istiyorsan 16 milyar sen vereceksin bize. 16 milyar ver de üst komisyon kurak dediler bana. Bize verdikleri bir askeri ücret. Üste de 16 milyar istiyorlar itiraz edince. Biz ceza da yatsak devlete küsmezdik. İki tane memur müzede bize psikolojik baskı da yapsa devlete küsmezdik. Ne etse de kimse bizi bu devlete küstüremez.

0: Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Sultan Erdem 10 aylık tedavinin ardından meme kanserini yendi. 12 Kasım 2025'te tedaviye başlayan Erdem son kontrollerinin ardından sağlığına kavuştu. Erdem eşiyle birlikte araçlarının arkasına kanseri yendim kutlamak için kornaya basın yazarak Menteşe'de şehir turu attı. Şehir merkezi ve Muğla çevre yolunda yazıyı gören sürücüler kornalarına basarak Erdem'in mutluluğuna ortak oldu.
1: Yani bu şeyi geçiren, hastalığı geçiren tabii ki anlar her halükarda. Çok şükür atlattım. Ya ben baştan beri zaten inanıyordum kendime. Hani öyle çok moralim çok düşürmedim yani. Bir de buralı olduğum için Muğlalıyım. O yüzden arkadaşlarım, akrabalarım onların sayesinde yendim. Peki, çok şükür. Süreç, eşim yanımdaydı tabii ki. 7-24 eşim yani 10 ay. Bugün tam 10 ay bitirdim. Kasım'ın 12'sinde başlamıştım tedaviye. Çok şükür atlattım. Dünyaya gülerek, gülümseyerek yani bu şey çaresi bulunacak şeyler şu anda. Teknoloji gelişti yani. Çok şükür Allah'ımıza çok şükür. 2 saatten beri konvoydayız. Çok şükür. Yani herkes destekliyorlar arkamda. Çok şükür. Ailem memnun olan.
2: Hatay'da hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı yaz aylarında çobanların zorlu mesaisi sürüyor. Antakya'da hayvancılık yapan Mehmet Zobi de kendi hayvanlarının çobanlığını yapıyor. Sıcaktan korunmak için günde yaklaşık 10 litre su tüketen Zobi, hayvanlarının su ihtiyacını da düzenli olarak karşılıyor.
3: Abi ben Mehmet Zobi.
4: Mehmet abi ne iş yapıyorsun?
3: Vallahi ben hayvancılıktan uğraşıyorum. Yani işimize gücümüze ya.
4: Abi nasıl meslek zorlu mu? Hava sıcak mı Hatay'da?
3: Vallahi hava 35-40 derece.
4: Nasıl? Hava sıcak mı?
3: Sıcak evet. Evet hava çok sıcak.
4: Sizi zorluyor mu?
3: Vallahi biraz zorluyor bizi.
4: Mesela terliyor musun? Yoruluyor musun?
3: Ne? Vallahi çok yoruluyoruz. Çok. Yani bu dünyaya sanki yorulmaya gelmişik.
4: Anladım abi.
3: Çok yoruluyoruz.
4: Kışınız kolay, yazın mı zor peki? Hangi meslek?
3: Kışın iyi.
4: Yazın?
3: Yazın iyi değil yok. Kışın iyi. Yazın
4: abi peki nasıl dayanıyorsun? Sıcağa karşı çözüm ne?
3: Vallahi sıcağa karşı uğraşıyoruz abi ya.
4: Yani, sıcağa karşı nasıl dayanıyorsun?
3: Vallahi bol bol su içiyoruz.
4: Kaç litre su içiyorsun?
3: Hayvanlar da bol bol suluyoruz.
4: Sen günde kaç litre su içiyorsun?
3: Yani 5-10 litre su içiyoruz.
4: Ortalama günde tükettiğin su miktarı nedir abi?
3: 10 litre var.
2: Çobanların aylık maaşının 80 bin liraya kadar çıktığını belirten Zobi, işin zorluğu ve sıcak hava nedeniyle bu ücrete bile çalışacak personel bulmanın kolay olmadığını söylüyor.
4: Çobanlık kolay meslek mi? Çoban bulmamak normal mi? Çoban yok mu?
3: Vallahi çoban bulmak biraz sıkıntı.
4: Niye sıkıntı abi?
3: Sıkıntı. Yani hava çok sıcak, iş zor. Hele bu iş çok zor.
4: YÖM'ler aylık ne kadar peki şu an çobanın aylığı abi?
3: Vallahi çobanın aylığı 70-80 lira var.
4: Ama yine de eleman yok.
3: Eleman yok.
4: Çoban.
3: Mal sahibi daha kolay. Mal sahibi kolay.
4: Yani abi 80 bin lira eleman bulunmuş çoban yok mu diyorsun piyasada?
3: Yok 80 bin lira çoban bulamazsın.
4: Niye abi peki niye 80 bin lira?
3: Abi hava sıcak. Bu hayvancılık çok zor. Her adam bunu yapamaz.
2: Yaklaşık 6 yıldır bu işi yapan Zobi, çalışacak çoban bulamadığı dönemlerde çocuklarının da kendisine yardım ettiğini ifade ediyor.
3: Her adam bunu hayatta yapamaz. Ama biz yapıyoruz çok şükür.
4: Kaç yıldır bu işi yapıyorsun abi?
3: Vallahi 5-6 yıldır bu işi yapıyoruz.
4: Çocuklar da galiba seninle beraber.
3: Çocuklar benden beraber. Hepsi benden beraber.
4: Niye çocuklar seninle beraber? Eleman olmadığı için mi seninle beraberler
3: abi? Abi eleman olmadığı için bir de çocuklar çalışmayı seviyor.
0: İstanbul'dan emekli olduktan sonra Havza'nın İmircik mahallesine yerleşen Canaz çifti ziraat mühendisinin tavsiyesiyle aronoya yetiştiriciliğine başladı. Devlet desteğiyle kurulan bahçede dikimin ardından 2 yıl içinde ilk meyveler alındı. Çift bakımdan hasata kadar tüm çalışmaları birlikte yürütüyor.
5: Bu aronyadaki şifa kulak kanserinde tedavi ettiği tıp doktorlarımız da söylüyor. Ahmet Saracoğlu da söylüyor. Ahmet Maranki de söylüyor. Canan Karatay da söylüyor. Yine bizim tanıdığımız bu meyveden yedi. Kış mevsiminde başlamıştı hastalığı Şubat ayı gibi. %42'si şu anda silindi. Kolon kanseriydi. Kalın bağırsaklarında. Şimdi şu anda iyiye gidiyor. Kemoterapi de gördü. Ama ben bunu kemoterapiden daha çok üstün görüyorum.
0: Kazriye Canaz, aronoyanın sabır ve özen isteyen bir ürün olduğunu belirterek çocuk büyütür gibi nazlı bir bitki sözleriyle üretimin emek istediğini anlattı. Çift, talep eden vatandaşlara aronoya ürünlerini ulaştırırken kendi emekleriyle kurdukları bahçeyle alternatif tarıma örnek oluyor.
6: 2023'te diktik biz burayı. 2023'ten beri ilk sene vermedi, ikinci sene vermeye başladılar. 25'te az verdi. 26'da bu sene 3. senesi oluyor. Bu sene meyvesi güzel. Eşim de bana çok yardımcı oluyor. Bunun faydalarını en çok da eşim biliyor. Eşim de yardımcı oluyor. Allah razı olsun. Bunun faydalarını daha benden çok biliyor.
7: Hanımlar olmayınca olmuyor dünyada her şey. Hanımların yardımıyla oluyor. Bu meyvesi de tarlada yetişmesiyle değil. Bu evlerimize, mutfağımıza girene kadar bayağı da zahmeti var. Ama güzel bir zahmeti var yani. Lezzetli, vitaminli, kalsiyum, magnezyum. Bir anne sütünden daha çok faydalı bu.
2: Bayburt'ta yaşayan Neşe Ahıskalı'nın hayatı sosyal medyada gördüğü bir geri dönüşüm videosuyla değişti. Eski bir sehpanın boyanarak yeniden kullanıma kazandırıldığı çalışmadan etkilenen Ahıskalı, kızına dedesinin yaptığı dolabı boyayarak ahşap boyama serüvenine başladı. İlk çalışmasından büyük keyif alan Ahıskalı, evindeki eşyaları da boyamaya başladı. Zamanla hobisini mesleğe dönüştürmeye karar veren Ahıskalı, eğitimlerin ardından kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik sınavlarını başarıyla tamamladı. Yaklaşık 10 yıldır Bayburt Halk Eğitim Merkezi'nde dekoratif el sanatları alanında usta öğretici olarak görev yapan Ahıskalı, kursiyerlere de ahşap boyama eğitimi veriyor. Kursiyerlerin ilgisi ve şehir dışından malzeme temin etmekte yaşadığı zorluklar Ahıskalı'yı kendi atölyesini kurmaya yöneltti. Kurduğu sanat ve hobi atölyesinde ham ürünleri de bulunduran Ahıskalı, hem kadınların malzeme ihtiyacını karşılıyor hem de kendi tasarladığı ürünleri beğeniye sunuyor. Atölyede kadınlar ve çocuklar beğendikleri ürünleri seçerek kendi tasarımlarını oluşturup boyayabiliyor. Ahıskalı, Bayburt'ta ilk kez hobi amaçlı böyle bir atölye açtığını belirtti.
8: Bir gün sosyal medyada gezinirken karşıma bir video çıktı. Bir bayanın eski bir sehpasını geri dönüşüm yaparak, boyayarak, daha modernize bir şekilde tasarlayarak evine koyduğunu gördüm. Ben de bundan çok etkilendim bu videodan. Ben de yapabilirim diye düşündüm. Ben aslında bayan kuaförüyüm. Kızım küçüktü, o dönem mesleğime ara verdim. Evimde kızıma bakarken böyle bir hobiyle uğraşmak istedim. Ben de bu hobi malzemesini temin ederek kızıma dedesinin yaptığı bir dolap vardı. Acaba neden bunu renklendirip ben de odama koymayayım diye düşünerekten alıp malzemeyi aldım elime, fırçayı, başladım ürünü boyamaya. Boyayıp bitirdikten sonra çok mutlu oldum, çok güzel oldu ve fırçayı elimden bırakamadım. Baktım artık elimde ne boyayabilirim. Boyanacak her şeye boyadıktan sonra ben artık bu mesleği yapmak istiyorum diye düşünerekten bununla ilgili eğitimlere katıldım. Katıldığım eğitimlerden birçok eğitime katıldım ve aldığım sertifikalar benim bunu meslek edinmeme çok etkili değildi. Yeterli değildi ve bunun için ne yaptım? Bayburt Çıraklık Eğitim Merkezi'nden bu alanla alakalı hem kalfalık, hem ustalık, hem usta öğreticilik sınavlarına girdim. Hepsinde de elhamdülillah başarılı oldum. Aldığım belgeler ile yaklaşık 10 yıldır Bayburt Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticilik olarak görev yapmaktayım. Bir sürü kursiyerim var. Kursiyerlerim de bu mesleği çok seviyorlar. Başlayan bırakamıyor. Onlar da fırçayı eline alınca artık kursa süreklilik arz ediyorlar. Öğrencilerime malzemelerimi hep il dışından temin ediyorduk. Bayburt'ta bu imkanı bulamadığımız için. Ve bir gün düşündüm, ben neden kendi atölyemi açamıyorum? Artık bir bayan girişimci olarak kendi atölyemi kurdum ve bu malzemeleri ham şekilde kendi atölyemde hem öğrencilerime temin etmeye çalışıyorum, hem ürünlerimi boyayıp vitrin yapıp Bayburtlu hanımlara sergiliyorum, hediyelik eşyalarımızı alıyorlar ve çok mutlu oluyorlar. Öğrencilerim de, ben de çok mutluyum. Burası bir atölyeden ziyade hobi amaçlı bayanların gelebileceği, çocuklarımızın gelebileceği, kendilerinin burada beğenip kendi seçtiği ürünlerini boyayabilecekleri bir atölye. Bayburt halkımızı, hanımlarımızı atölyemize beklerim.
2: Kütahya'da yöresel kıyafet sanatçısı Ayşe Kaçan, geçmişten günümüze ulaşan geleneksel kadın kıyafetlerini modern tasarımlarla yeniden hayata geçiriyor. Sandıklardan çıkarılan, ninelerden ve atalardan kalan kıyafetlerdeki motif ve desenleri günümüz tasarımlarına uyarlayan Kaçan, bu kültürel mirası günlük hayatta kullanılabilecek ürünlere dönüştürüyor. Şalvar, üç etek ve bindallının yanı sıra Kütahya'nın geleneksel gelin kıyafetlerini de hazırlayan Kaçan, özellikle kına gecelerinde kullanılan tefe başı kıyafetini de yeniden canlandırıyor. Geleneksel kıyafetlerdeki motifleri sim karma tekniğiyle yeni tasarımlara işleyen Kaçan, yıllardır yetiştirdiği çırakların kendi atölyelerini açarak mesleği sürdürmesinden de mutluluk duyuyor. Kaçan, Kütahya'nın yöresel kıyafetlerini, motiflerini ve geleneksel işleme tekniklerini yaşatarak bu kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlıyor.
9: Uzun yıllardır bu işi yapıyorum. İşlerimizi geleceğe aktarmaya çalışıyorum. Birçok çırak yetiştirdim. Halen bazıları kendi atölyelerini açtılar. Çalışıyorlar. Bu bakımdan işlerimizin gelecek kuşaklara aktarılması beni çok memnun ediyor. Yöresel bebekler yapıyorum. Yöresel kıyafetlerimizi bebeklere giydiriyorum diyeyim daha doğrusu. Bebeklerin yapımını yapmıyorum çünkü sadece kıyafetlerini yapıyorum. Bunun dışında bohçalarımız, üç eteklerimiz, şalvarlarımız, bunların yapımını halen devam etmekteyim. Sanat, sanatçı, bunlar biz yapıyoruz işimizi. Karşı tarafın bunu değerlendirmesi sayesinde biz sanatçı olabiliyoruz. Kendimizi öyle görmüyoruz. Daha mütevazi olmaya çalışıyoruz. Sandıklardan özellikle bizim ninelerimizden, atalarımızdan kalan çok güzel örnekler, değerler, işler var. Bunları çıkartıp yeni şekilde uyarlayıp günümüzde kullanılacak hale getirmeye çalışıyoruz bu şekilde. Örneğin eski bir şalvarı yeni bir kıyafet üzerinde desenini uyguluyoruz. Oda takımları yapıyoruz, yatak örtüleri yapıyoruz. Bu motifleri buralarda kullanıp geleceğe taşıyoruz diye düşünüyorum. Bu bizim gelin kıyafetimiz. Kına gecesinde gelinlerimiz şu anda kullanıyorlar hala. Geçmişte de bu beyaz gelinlikler yokken bizim annelerimiz, anneannelerimiz bu gelinlikle gelin olmuşlar. Adı tefe başı diyoruz. Kırmızı renkte oluyor. Bir başlığı var. Başlığı elmaslarla süsleniyor. Belinde gümüş kemeri oluyor. Bunu bu şekilde ben canlandırmaya çalıştım. Minyatürünü yaptım kıyafeti. Bunun gerçeğini de yapıyoruz. Bu da daha modernize edilmiş bir kıyafet. Bindallı dediğimiz. Yine şu an Kütahya simsarma işiyle süslemiş olduğum motifleri o şekilde. Bir üç etek bu da. Bunu da yengelerimiz giyerler kına gecelerinde. Gelinin yengeleri. Bu da bu şekilde. Elimde gördüğünüzde çatkılı kıyafetimiz. Bu da çok değerli bir kıyafettir. Bunu da yine gelinler giyerler ve görümceler giyerler. Maraş işi denilen şu anda geçerli ama ben Kütahya simsarma işi diyorum. O şekilde çalışılıyor. Pullarla süsleniyor. Başında iğne oyalı danesi oluyor. Halen de revaçta olan ve değerli bir kıyafet.
2: (Gülüyor) Samsun'da 11 yaşındaki Elif Zehra yaz tatilinde ekranlardan uzaklaşarak kendine farklı bir uğraş edindi. Atakum sahillerinden topladığı deniz kabuklarını akrilik ve guaj boyalarla süsleyen Elif Zehra, renk ve desenlerle kabukları aksesuar ve dekoratif ürünlere dönüştürüyor. Deniz kabuğu toplamaya 6 yaşında başlayan minik ressam bugüne kadar 100'den fazla kabuk boyadı. Hazırladığı ürünleri saksı ve masa süsü olarak kullanan Elif Zehra, bazılarını da arkadaşlarına hediye ediyor. Küçük midye kabuklarını kelebek şeklinde boyayan Elif Zehra, yaşıtlarına da telefon ve bilgisayar başında daha az vakit geçirip sanatsal faaliyetlere yönelmelerini tavsiye ediyor.
10: Kabuklarını boyamayı ilk olarak 6-7 yaşımda başladım. Sonradan zaten resme küçüklükten beri bir ilgim vardı. İlkokulda falan arkadaşlarımızla kağıda bir şeyler falan çiziyorduk. Sonra bir gün boyamak istedim annemle beraber. İlk başta tuval boyamıştım. Sonra annemle beraber deniz kabuklarını boyamaya başladık. Yanı sıra yaz tatillerinde, ara tatillerde falan sürekli telefona, bilgisayara falan odaklanmak bir süre sonra sıkıcı oluyor. Ve böyle sanatsal etkinlikler yapmak da benim ruhumu neşelendiriyor. Eğlenceli oluyor. Çocuklar için de güzel bir aktivite.

0: IFM reklam.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta

0: Mahallesi Aydın Çin'e. Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256-340-0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256-340-0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-38-38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256-340-0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel Parkı ile kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

kelime. Bir ömür harcadım, erişemedim. İçimde kanayan acı yılları unutup doyunca gülüşemedim. Ne yardan güldü gönlüm, ne sefa sürdü ömrüm. Belalı sevdaları ömrüne sardı gönlüm.

Elbet. Elbet bir gün özgürlüğüme ulaşacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız sen...

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

perişan oldu. Benim sevgili yârim, söyleyin, söyleyin, elin mi oldu?

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve

0: takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.
2: Aradığım ne varsa bil ki sende bulmuşum. Senden öncesi yoktu, seninle var olmuşum. Sende bütün ümitler, sende bütün özlemler. Beni bende arama, ben artık sen olmuşum. Döktüğüm gözyaşı yağmurun olsun. Aşkımın ateşi güneşin olsun. Merhamet istemem, o senin olsun.

sensiz. En hazin şarkıların koynundayım. En karlı dağların yalnızlığında. Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim. Senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara, senden gelmeyen selama ve seni getirmeyen yollara küskünüm. Kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem. Sen gelmezsen ecel gelse bile.

İnsan sevgiyi kolay bulamaz. Sevgi fedakarlık demektir. Hele aşkta gurur hiç olmaz gülüm. Çekip gitmekse zaten çözüm değil. Seviyorsan, seviyorsan ne olursun geri gel.

0: IFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.

Görüyorsunuz, bize unutturmayı başaramıyorlar. Bize unutturmayı başaramayınca bu sefer kendileri başladılar şehitlik edebiyatı yapmaya. Biz şehidin yoldasıyız, onlar ise edebiyatçıları. Selcan Taş, hoş geldin. Hadi yine beraber okuyoruz. Hadi. Üzerimize gelen bu rüzgara karşı, üzerimize gelen bu yalan rüzgarına karşı hep beraber diyoruz ki,

sesim sanadır. İstanbul sözüm sanadır. Kim demiş? Kim demiş ki biz aşktan anlamayız? Kim demiş ki biz aşktan uzağız? Kim demiş? Kim söylemiş bunu? Kim? Biz de sevdik bir zamanlar. Bizim de gönlümüze bir turkuaz sevda düştü. Bir gün sevdiğimiz kız gelip dedi ki bize, bilir misin? Bilir misin ben senin için babamla kavga ettim. Neden dedik? Neden? Niçin babanla kavga ettin? Çünkü babam senin için dedi ki, niçin sevdin sen bunu? Niçin sevdin sen bunu? Bu ve bunun gibiler adam olmaz. Yok. Yok. Baban bunu söyledi diye mi sen babanla kavga ettin? Evet. Hata etmişsin. Ey benim gönlümün turkuazı, hata etmişsin. Sen bilmez misin ki biz evlatla babanın arasını açanlardan değil. Ne olursa olsun onları el ele

kızlarını doğurmak içindir. Hata etmişsin sen kızım. Neden sevdin sen bunu? Niçin gönül verdin sen buna? Bu ve bunun gibilerden, bu ve bunun gibilerden ne köy olur ne kasaba. Dedim ki, baban bunu söyledi diye mi sen onunla kavga ettin? Evet. Bak yine hata etmişsin. Bak yine doğru söylememişsin. Bak yine baban haklı. Çünkü doğru. Evet, benden, benim gibilerden, yani bu köpmen başkandan. Evet, benden, benim gibilerden, yani sizden, yani sizden ne köy olur ne kasaba. Ama ona selam söyle. Babanın ellerinden öpüyorum. Ona de ki Ahmet Şafak ve onun, Ahmet Şafak ve onun sevgili kardeşleri diyor ki, benden, bizden ne köy olur ne kasaba.

Çektiğim çileler kendim adına. Tutup da birine vurmazkenim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime

Mevsimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin

0: IFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.

de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için.

Artık eskisi gibi değilsin bana. Gözlerin başka, dilin başka hitapta. Artık eskisi gibi değilsin bana. Sözlerin yavaşça haddini aşmakta. Zamanla düzelir diye beklemeye gerek yok. Aşığım görmüyor musun diye eklemeye gerek yok. Al sen bu sevgiyi yerin dibine sok. Dedim ya,

Artık eskisi gibi değilim sana. Nefesim nefesine değmesin istiyorum. Artık eskisi gibi değilim sana. Gözlerim gözlerine bakmasın istiyorum. Seni deli gibi severken geldiğim duruma bak. Aşk ile çektiğimiz resimleri gözünü kırpmadan ellerinle yak. İşte bu senin eserin. Şimdi git başına gurur taçları tak. Sen beni yalnızlığın denizine bırak. Otur da denizin benimle dalgasına

Ben toprağın sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim, budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam, ben ne bir taş ne bir ağaç, insanlığımla insanım. Ağaçların özgürlüğü ancak ağaç gibi olur. Benim özgürlüğüm ise düşüncemle hayat bulur. Her sürünün bir çobanı var. Çobanını koyun seçmez. Ben insanım, koyun değil. Ben bilirim, koyun bilmez.